Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.

0: sendan judo bo'lsam-da, kech olmadim azizim.
1: Bugun ko'zlarimdan sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
0: Bu nesrozinoat, kech olmadim azizim.
1: Nimasini ham aytay, bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
0: Taqdir ekan tan berdim, toleyimga bitmading.
1: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar, shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
0: Yillar yuvdi ko'nglimni, sen yuvilib ketmading.
1: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin, yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmas.